0: ben bir mi?
1: Efem 99'da çürmedi de sami. Ahali radyo batumşi. Citrusy.